0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: Bu dunyo o'tkinchi, bu dunyo bir ekan. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zinam. Besh kunlik dunyoda, besh kun dunyoda.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ptiçi grip tarqap demiş. Ptiçi grip. Yani kuşlar grip payda bulup demiş. Nime kadar tavuklar da kırı yürüptü böyle pasta bas. O bu ptiçi, ptiçse maske o, kurizse o. Ordaylarım alakası var. Ordaylardan kalesini atış yaptı. Bütün cihanı ayak atır yaptı. Adamlar grip bulup. Lapşi alık, vütket falan. Hiç kim bir şey yok. Hiç mi etti? Birinde üç türmette grip bulamaz. Çala bir eski grip diken gibi yok. E var mı? Kanaka, jenski grip mi, müzik grip mi? Söylemeydi bunu. Ptiçi grip bu. Basın, ha mı yok, topalay. Hayret biz Uzbekistan'da. Yok kostiymesin, orta asili. Yok, boğmasın hem. Tuhumlarda beymal alıyor yürüyorlar. Bakalım, ne emdiyek görüyorlar tuhumda kaldı. Tavuk göçlerini beymal alıyorlar. Süt agarlar, ihtiyat veriyorlar. O da emlaslar. Bakın aşkı hesap geliyordu. Süveyici etkilem hakkı gibi çakamı uzmanım. Süveyici su am koşulmaken hemen sizce edemeyin. Kukarıp gitken ey. Üç türlü matı siparatır ki sakam onu. Siparatır ki mamana kıyı kuk. Kımke gidip süt koyuyor. Süt dağlasız. Yani de karayın. Ben sual verdim süt satıcıya. Opa dedim. Ben bunu kıyıp getiriyorum anlayın. Bu idişler yuvulgan mısın? Hı dedi. Bakın aşkı ne kadar koyuyoruz dedim. Şimdi bakın aşkı ağzımın ki ağzımın. Kadar koyuyoruz dedim. Doğru etesiydi. Kolga çıkıp al diyor. Ha, kolu intikal mı sen yaka? Doğru mu? Balayı niye kolu sıkmaz ha? Kan akıyordu. Şimdi ona da çaydı mı değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Az gına su kokesem olurlar. Süt gibi oldu. İşte sakamaya değil. Tamam öyle. Hakkıyla bir sarı bir kök. Öyle. Onu katı kasaydı. Vah bir şey diyeti eski kökede katılarımız. Şeker kostan hem. Ballar aynısı. Ha bu katıdan yiyip kuruldu. Katık diyeyim sen insan bulandı en azgının kalış gerek öyle. Biz oldu hakkı diken diye adamlar da hakkı hem kalış gerek. Katık içken adam sarıya karlaşmış iş gerek dedik de sanki. Yani sarıya kamalıyım 3000 sonra. Bur banki ha katık karlaştıramız. Hoş kattan yani arlaştırıp tutkulu içişimiz gerek.
3: Hangi ama ustaları?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Ha.
2: Ne maklasız?
3: Ha, otar otar indiski kino korumla.
2: Yok, kaç ondan beri buna kino ile koradıken bu kaldıyız?
3: Sual bir olmazsan oturup görsen korgu görmezsen sorup et de.
2: Oba, namca cahiliz çıkardı. Şu Hint ayollarına hayran ben de.
3: Öyle hayran bulasın ha? Şimdi şülaniye mi koramayın?
2: Yok, vastaki gap koramazlık demez. Demek ki şu Hint ayollarının hammasının peşonasında kızıl noktası buladı
3: ha? Ayollarda ne ayıp? Peşon Hint ayollarda ne ayıp? Hindistan'da kuldan kalmayan bu se. Ulan ne ayıp buladı?
2: Ne?

0: Merkez Radyosu'da
1: Kuldirgiç
2: Amaki canlı, abi canlı, iltimas yordam bir orayla qiynalib qoldim, juda qiyin ahvolga tushib qoldim, hech bunaqa qiynalaman deb o'ylamadim. Kim buni mahmati bo'lsa yordam bir orayla iltimas, yordam beringlar.
3: Og'ani men yusim.
2: Keremas yusimiz nima qilaman? Yordam ber, amaki jon, abi canlı.
3: Mana ikkisin.
2: Gap puldami? Men gazeta qiyin crossword berishdi. 6 harf, en tez sanadigan narsa nima ekan?
3: Tahorat?
2: To'g'ri. Juda to'g'ri. Rahmat. Men baxtiyorman. Baxtiyorman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir günü hanadan eşiği cilinlep kaldı. Eşiği de atsam iki de başan kiyingen aka oturup deyken. Kiliyle aka çıkarken merhamet. Yok aka şaşıyamız. Vaktimiz yok. Hizmet tuyge çıkıyapsılam aka. Ben ettim ya. A hizmetimiz de atı tuy ki. Konsert ki aka. Bu kapta şu yürde ettiyiz boş hocada ağzınızdan çıkıp gitmezsin. Tuyge hizmet kınamız aka. Cüdeyem yakşı. Ne iş pul bulu yaptık ki gen hizmetleriyiz. Aka edip kaldı. Men aytdim aka, hozir biz pul olmayapmiz qilgan xizmatimizga. Nima olyapsizlar? Ani endi xizmatimizga shu un sotadiganlar un beryapti. Sovun sotadiganlar sovun beryapti. Shakar sotayotganlar shakar, moy sotayotganlar moy. Shunaqa narsa beryapti. Aka sizlarga xizmat qilamiz. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka dedi. Bilsam ular ichki ishlar xodimlari ekan. Yo, mana xizmat qildik, o'sha tashkil topgan kuniga, bayramiga borib, yaxshi bo'ldi, rozi rizolik bilan. Ana endi bunday qarasam, bugun tomoshamizga ham otaxon onaxonlarimiz tashrif berishibdi. Aka-ukalar, opa-singillar, er-xotin kelishganlar ham bor. O'zi aytishadiki, yaxshi erkak sanatoriyaga xotini bilan kelar ekan. Qoyil shunaqa erkaklarga. Haqiqiy erkak yolg'iz o'zi kelar ekan sanatoriyaga. Yomon erkak kelmaydi sanatoriyaga. Faqat yaxshisi keladi. Ana endi yolg'iz kelganlar xursand bo'ldi, mana bizni gapirib qo'ydi, maqtab qo'ydi deb. Lekin yangam yaqta nima qilyapti, undan xabari yo'q. Yo, rosta boyagi yashirib kelgan omonatni bir balo qilib, inasini chaqirib, kelinni chaqirib, sindirib, bo'nchib, hammasidan inamga yangi chiqqan materialdan 12 metr qarz. Singlimga 8 metr qarz, kelinimga 14 yo'g'a 24 metr qarz, hammasi sarf qilgan bo'lsa, borsa-yu omonat qani? Bilmasam sen bilan ketgan u narsa yo'q bu yerda. Bizning xabarimiz yo'q deb tursa. Shu uchun birga dam olgan juda ham yaxshi. Chunki oila, ro'zg'or birga bo'layapti, birga dam olgan ma'qul bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Cahanlı küzdü mi dostlar, acıp hangamalar. Kurdum bir güzelni, ana oturuptu. Kurdum bir güzelni, uzlarıge ara birip karagen. Minimçe saçlarını katıblen yuvup sırlık teregen.
3: Yaşlap karagen gel var, irniyem giteyle vagyalı.
2: Azir, vay ana yana güzellerini kurdum.
3: Telin erkeğileri kursat yaptı yugel var.
2: Yanıge karen, yanıge. Yanıge karen, yanıge ara bir genç yanıge. Erziydi ya, hop kareşke.
3: Yaşlar kare, harıp kalta ki yuvap diye. Oyağı akaraşke.
2: Vay ay, tifranını karen. Gözlerden iri yolu ki sezinip türüptü. Çünkü siz tamam ki karab yürekleri izinip türüptü. Ana.
3: Oh, min yavsuz. Min yavsuz. Saçları sarı o lekin uzları duruz.
2: Zenglegen dur belki. Üste güzeller köp dünyada. Ana yana güzellerini kör yetmen. Unusunu kör yetmen karen. Saçları kapkara. Filiktik min talası var.
3: Yaşlap karaya gel var. Yanıda kitap balası var.
2: Nima qilay unda?
3: Qisqasi ya, akasi ya, hamma, hammasi ya. Qo'shgani bilan

0: sağlığımın zulmünden göz seni aktarana kadar, kağız kalemi tapana kadar düşün.
1: Merkez Radyosu'da
2: İki Dükkanı
3: Nazo, asıl odı
2: İki Dükkanı.
4: Voy asal, uyum digili irgiti yemeysen de iş vat.
3: Nima gene zo?
4: Voy agar bilsin adamge, voy adı, işten yaş geldiyiz mi? Voy nima op geldiyiz desem, bilesen ko orta oma voy sözünü cüdeyem kop işlet ama. Keyin adam manga karab durup, agar sen yine bir malatta voy sözünü işletsin, sana irgi bir varaman dedile.
3: Keyin boşka itma gendirsen har halde.
4: Voy, yok e, ne böyle adamı yonları gibi var. Voy adı can, voy voy voy voy voy deyip çıkıp gittim.
3: Bo'pti Nazo, menga pul berib tur.
4: Voy, o'rta, e'tiboring uchun hozir meni yonimda umuman pul yo'q-da.
3: A, uyda.
4: Voy, uydagini so'rayapsan? Voy, hammalisi yaxshi yurishibdi, rahmat. Hammalisi yaxshi.
3: Nima?
2: Ikki dugona.

0: dedi.
1: Dinlaymız.
2: Dinlaymız.
3: Oylaymız.
4: Oylaymız.
1: Müşahada kılamız.
2: Müşahada kılamız.
3: Efirde İctimai Dil Darman sahifası.
2: İctimai Dil Darman.
5: E'tibor,
6: e'tibor.
5: Mehr,
6: mehr.
5: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
8: Ko'ngil ufqi intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar.

0: hangama ustaları.
1: Yigit 15 metre üylenipti. Küyü ucuralarda mühideki gün bul diye. Üylen işlem yezi verdi. Her çarşamba peşembe şunu tuyu yapılıyoruz. Yezi verdin ki. Çoğun dediğim teresini şirin verdin ki tazı. Bol dedi yendi. Bapta çıkarı yakır. Yettelap havar alamaz bapta. Dip geçip yettelap kese küyü bala havlada külüp yürgenlemiş. Ha küyü bala. Ya küle yapsız kelindim bunu size zor çıktı mı diyeyim ben. Size ya zorligini koyuyorum ki bunu aldığına büyülengen eken ben. Yigit kişi şustur buluş gerek. Bir kıl yigitler var tuğba kıldım suda düşken bohanken non değil. Var mı yok mu? Bir kaç çıksın. Ha bir de yok mu? Bu ise köremen durdum da. Ançeden bir iştahımız körmeyimiz. Ve tuğge üç gün koyken kıyavda atası etip diyette bu kelini görüp şeytan lap kalmasın. Şunu abariyle bir sviden akılıp uzunu basıp alsın şu bir dipte. Kelin yenge sarsan, kıyavcıra sarsan, abarı parkta ortası gibi otkızıp koyken akşam saat 12 baptı. Kıyav ulgur cim. Kelini yüreğe sıkıp etti. Hamura kılak ya. Gapırıp oturayım. Tuğba kaldım. Nime bala sünnet töyde araşıp tilinizi kesken mi? Nime deyin deymiş. Kız bana şöyle dedi ki, gelin tapışma oynayınız. Ben tapışma kaydım, ben eğer tapsayız, hafta bitti öpersiz dedi. Eğer tapalmasayız, niyeyizi katıgını çıkaramın canım gıçı. Şimdi bu divel tapalmaya kalmasın deyip kız bir içeri osanlaştı etkenmiş. Yakşıla bir içtin, törtte ayağı var, dümü var, bedeni de cünü var. Ha, bir gene adam dikirse, vov vov vov deydi. Enşi nüme, vov vov deydi, enşi nüme tutsa kıyor ve ölgür havlukadına sigir dedi. Kelinim çüşüngen kıza gel, hı hı tap deyiz de. 3 saat yine cim. Yine bunu kellesine uğramak indip, hamur akıl eke savukat yiyip ben size. Kastım diye içip kız değil kesege teşap koyup dur gelmiş. Kanaka adam siz tuğ bakıldım. Berber savukat yiyip ben size başı diye kalp aldı kızdı başı iki gizip koyup. Ozu bek karıp dur gelmiş. Şimdi sorap kalmasın. Kızı onudan durup getik diye. Bu meyik etik. Mene bir 80'e kirken iğnem var. İğne can savukat yiyip ben size. Menem de kıçakla bir stip koyadılar. Su yigit orundan turup getip diye. Kana kısın. Yarım akşam yine indi kaydan topu mu?
2: Hangi ama? Ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman. Biz tuğulu eskan şöyle yine deyişerdi. Yine deyim ben yolları gibi var. Ha oğlum deydi. Yaşı izleçiyle yine desen. Ey balem yaşım yetmiş. Kıda kalası indi babayı da aldı ki karep gitmiş. Diyor amru yüzü abusun. Titkini gez. Ballardan ne işte ballardan? Ballardan unakta. Unakta? Ha. Ha. Abi bu aman başka hiç kayda işlemekin eken de. Ha yine. Neçi oğul neçi kız? Altı oğul altı kız. Umru uzağı olsun. Hani indi miyin eğitik? Bana şunu oğul yaş gelirken de. Kayısı persen köpürak mihribalıklar eken. Oğul kandı oğul? Dersem oğul yakşı eyneley. Üylengince yakşı eken. Üylengenden ki uşağımdan buluyken, kalıyken kim eydi, haber o muydu? Oldu balı yığlamen. Ya üylentirdiniz mi? Kuda kalasa kilel miydi o? Ha yaş aile mihnet kaçken. Onu vakti bağımız gibi görüşken. Ruzordu uzguladı mı bakıştı? Ha boptu kız kandı kız desem. Kızdı maktab getirdi. Bereket hafızın tizsiz kip duradı. Ha yine amdikke var yapmadım. Tolip taşıp bize gereydi. Ha yine. Sen yok yine giden tolip taşıp getirdi. Yok lakin ben şimdi yine amda uzdan yap kaçadı. Kız iki sebe oldu. Uyga apkırıp yedirip üstürgeni yitmegen de. Keçti anda kızım sumkayın doş dedi. Kızı bitti sumka bile kırıp giden. İçinde tolip de zepe sit gelseyim buladı. İnem aç dese aç hemen bu mesela kayıtıp girerdi bir sapmaya açıgı. Apkıldığımı sok kızım. Mağla sok, tiz sok, tiz sok. İyi seki otur yengen giriyor korkmazsa otur dedi. Yengem kursa anıma dedi. Yine dese yok sen gençlerse demeydi. Sen ketke aynakim beni bitim ne oladı. Ey neley dedi. Nümege kızı indi bollar gibi yapsan beni bollarım gibi vermeyemsen. Bitim ne oladı dedi. Kızın hem rahmi geliyordu. Boldu yine menge yeterdi. Kogan iş akan bollar yesin. Dese eşeğin bulmasın. O benim ulardı bollar hiç nasıl yemeyordu. O dedi. Seni sakiste belen bir de aç apat. O kızım dedi. Seni bollar yine hiç derse atmadan. Kuda kalasa bundan yine atmayordu. O benim dedi. Hazır ben trikmen bu havludan olasın. Ne bulgemden ki şımıldırgam olur mesela. O kızım dedi. Ana küçükken hey hey demesin. Beni yiyip koyamın dedi. Şunlar da o bari yesin dedi. Geçti aldın can kızım. Şunca sumka sitkelerin bilen. Darvazadan çıkıp gitme. Ha? Koşunlar giden götüp git. Ne mi ki? Eken görüp, eken görüp olmasın kızım. Ya kim kursa ne mi? Uzun da kim ki? Yok. İlgari sen eken gidi. Üylengene bir yengen de kası bu ben dedi. Yengen de gap gap. Çizgen çizgiden bir kadem nereka uytanmaydı eyneli. Dese kızı ne mi dedi? Ha yine. Akam diyorum ki yunuz boşalıp çuma çıktı da ha.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Vay şun uke kalesen.
1: Ya assalamu aleyküm. Uke kales tuzumuz çerçeveyi üçüyle iyi.
0: Aleyküm. Vay.
1: Ne bakıldı o kuzge? Çıralı fener cöyle koştu.
0: Ha kurosan mahvoldu. Kine insan koldu sol.
1: Kine hem. Ha yana uçtu lan. Ye. Kine hem onalarını kek etken de lan.
0: Gel şunda değil. Ben hamşıra kadı boyluğudum. Vay.
1: Ha.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben köp yapırmaydı, sizlerde zeyiktirip koydum. Bu masa eşit duraslar bir işte şiirler okup yerim ben. Adabiyat şalı payasını loykalatıp şiirler yaz yapman. Adabiyat şalı payasında yahut kurma köp çıkıp ben. O tafayette yül varışı yaptı, biz başka şalı paylardan çıkıp oramız. Bizge bari bir cokey damlamız oraketken, tuşkünlükte küsmeyin diyenler. Arığını su kemeyse taş korunadı, dam tavağını kurtarsa aş korunadı, saçını aldırsa baş korunadı, kose adam daim yaş korunadı. Hakikaten kose bir adamdan sakal çıkmasayken satraş falan yuvandan otup gidiyordurup horlige gelerek etti o. Sakal aldırıp erkeğledi gör, bana bir şeylerle kirar mıyım bana? Bana şeylerle de erkeğe olup bir savunlatı kopiyle der mıyım bana? Otup gidiyorken, bu günü boynum olsa olsun deyip şart girip kreslege oturup ekenken satraş, unaka alıp gitti, mavunaka alıp gitti, unaka alıp gitti, unaka alıp gitti, unaka alıp gitti, unaka alıp gitti, Keldik. Anne ma keldik. Biz ham kelavurdik. Ya, bop dedim atır sep chiqavorgan ekan. Endi gap unda emas u gap. Biz o'z beydan nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonning ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shofyorlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradim. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top toza yer, top toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy yigitlar shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tov bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka payani shimib bo'lmaydi. Yomon eshakni minib bo'lmaydi, holvaytarni tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ye, oza, mihmanla var dedi. Kani mihmanların?
1: Ketip kaldı.
3: Ya, vahmak çakırı dedi. Bir pesi ketip kalıştın.
1: Şu deseyiz, keldi. Az gene otur, ketişti hemması.
3: Ayo, az aşk. Nümadır sebep var. Buran bir sebep bu sekerey.
1: Vostok ya, qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Biz hammamiz o'tiruvdik. Bir payt ana kuchigimiz kelib qoldi oldimizga. Ketdisam ketmadi. Keyin ana qozondagi cho'mitcha olib kallasiga bir urdim. Kuchik ketmasa mehmonlar ketib qolsa bo'ladimi?
3: Ha, ozoqlar chiqib qo'yib yana sababi yo'q deysan-a?
1: Voy, nima sabab bo'lishi mumkin?
3: Uff, ozoda, ozor. Qo'ygan qachon o'z senga aql kiradi?
1: Bo'pti, mayli, bo'ldi qiling. Vostaka, men sizga aniqni aytdimmi?
3: Nimani, yana nima yoqmoq qilasan?
1: Kechachi, anu qo'shnimiz Madinaxonni kasalxonaga olib ketishibdi.
3: Qishdimi?
1: Qattiq zaharlanganimish.
3: Tilini ishlayaptimi?
1: Nima?

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Ben bana şu bugün yukunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp yetken öz üslubiga, öz avazıga, öz yönelisiga bugün. Her bir kızıkçı bulaman, söz ustası bulamadığı insan özüge bir örgünediğin kitap olup uşa insanın yolunu alıp örgünesi buladığın bir ustazımız. Ceylar cennette buza rahmetli Hojiboyevke Tojiboyev'ti. İslam okşuman oylavi onayız, opayız, singiliz bilen oturup, içtip, nasıl kılıp kuladığın şu insanla, şu ustazımızı sanatlarını cüneyen kurmat kılama. Bir kaysi ilgi hazır isimde yok. Bir kaysi dasturlarda. Şimdi bir nasalar vardı ki. Özbek halk makallarını Rus diliye tercüme kılıp icra etkiler. Şimdi şu ustazı yollarını devam ettirken oldu. Biz hem bir neşte Özbek halk dilindeki makallarını Rusça tercüme kıldık. Ustazımız yollarını devam ettirken oldu. Bana bir makal var iken. Her yerini hem kılmakın arzu, her yerde hem var taşı tarazu. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bori toshi darvoza. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol. Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
0: Hangoma ustalari.

Ruh azarı işten sol. Bari şan ozayım, var işteyim. Arusa gittim. Yeah.

kimga keragi bor yaralangan dil. Nega boshqasin sevaman demaydi til. Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u ham.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.